0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się!
2: Paririn dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulirin dorulir